Şuwun 2026-njy ýylyň oktýabr aýynyň 10-kisi duşanbe, Aşgabatda saat 13, Ankara'da saat 11, halkara wagt boýunça saat 8. Salamu aleykum gadyrly dinlejiler. TRT Türkmençäniň elmerini nowatdaky sanyna başlaýarys. Goýa şimdi 16 metr 17730 kilogerç ýylykdan gysyk dolkundan gün eferden dikkatini köderýärs. Gün eferden berden goýa şimdi çanak anten arkaly Aşgabat wagt bilen 7-den 7-seçenni Turkçat 4A'dan 12.92 MHz yılıqqıdan Garizantal Pederasiyadan qaytadan dinləyip bersiniz. Xormat dinləyicilər qoyaşımı bu nüksanına daşarı tavarlarını və Türk dünyasına sahna sonu odak deyik heptelik tapqan gepeş kirmini dinləyip bersiniz. Qoyaşımın bu nüksan tayarlarını alp barayan parahat nuri. Texnik işkarımı Gökhan Polat.

İyileşir, ilk ölen havraların qıytqaça mazmunluğun tanış olun. Prezident Erdoğan'ın Türkiye dünya varadakı yüzdümeti, Türkiye, Müsür, Pakistan ve Tavud Arabistan'ı birlikteki beyanatta kuşuların hücumlarını yağlardılar. Burhanettin Duran Tavud Arabistan'a kuran hücumlara reaksiya bildirdi. Hormatdın Necer, İnni Volta Şöbeyleki havradan dol mazmunluğun dikkatine yetirmekçi. Prezident Erdoğan'ın Türkiye dünya varadakı yüzdümeti, Prezident Erdoğan'ın Türkiye dünyası bardak yüzlemesi, bizim hizmetta

Çalmalık kartalarda çalınan tirketlerden hat ulu deyip beledi. Prezident Recep Tayyip Erdoğan Türkiye dünyasının yaşar doğusuna yiyen yedemetine, bizim hılmatta çalmalık çoğur kökleri bay medeniyete ve ören güçlü kongul bağlanışının yetatına kuruluyor deyip beledi. Prezident Recep Tayyip Erdoğan, Adalet ve Ötüş Partisi'nin Türkiye Devleti Gülen Katnaşkır Müdürlüğü'nün utkoşturmalarına ve Kocaeli Şehir Hakimliği'nin yer eğitimine geçirilen Türkiye dünyasının yaşar doğusuna yüzdeme iyi verdi. Prezident Erdoğan, benim hizmettaşlarımız kartalarda çalınan hareketten hat ulu. Benim hizmettaşlarımız Çungur Kökkörü bay medeniyete ve ören güyüşü köngül bağlanışının esasına kurulu. Bir energiyanı güllep östen geleceği için umumi yürülgenin tuğrağını birleştiren siz yaşları en güyüşü kolluğu vermeye devam ederiz. Türkiye hükmünden şu ayın ahırına Ankara'da geçilecek Türkiye Devletleri'nin korumasının 13. sametiyle dille, fikirde ve harekette birlik yorulgamızı has ve öne sürmeye maksat ediniyoruz, deyip notadı. Riyad Hava Menzili'ne kurulan hücumda 12 adam yoğullu 309 adam el alındı. Hücum Hava Menzili'nin terminal infrastrukturasına ulu ziyan yetirdi ve teknik toparlar ziyanın mevcutlarını kesitlemek için derinlerini devam ettiriyorlar. Saud Arabistan'ın Riyad Aviyatçı Kuraması Huşiler tarafından kurulan hücumda Saud Arabistan'ın 4 adamın, Bangladeş'ten 2 adamın ve Amerika Birleşik Devletleri'nden, Mısır'dan, Yardaniye'den, Suriye'den, Palestina'dan ve Sudan'dan her birinin 1 adamın yok olduğunu haber verdi. Saud Arabistan'ın partisi Riyad'daki Şah Halid Halkara Hava Menzili'ne Huşiler tarafından kurulan hücumda adından 12 adam yok oldu, 309 adam yaralandı. Saud Arabistan Riyad Aviyatçı Kuraması Kuşilya tarafından kurulan hücumda Saud Arabistan'dan 4 Riyad'ın, Bangladeş'ten 2 Riyad'ın ve Amerika Birleşik Devletleri'nden, Mısır'dan, Yardaniye'den, Suriye'den, Palestina'dan ve Sudan'dan her birinin 1 Riyad'ın yoğulunluğunu haber verdi. Lokmançılık toparları 309 yaralanan adımı padatdaki hastanelerde becergasını aldı. Yaralananların kaybının yağdayının ağırdığı haber veriliyor. Hücum Hava Menzili'nin terminal infrastrukturasına ulu ziyan yetirdi ve teknik toparlar ziyanın mevcutlarını tetkiklemek için derinlerini devam ettiriyor. Huşiler Saud Arabistan'ın Hava Menzili'lerine ve Nevit Zavodlarına kurulan hücumların cevapkârlığını öz üstüne aldı. Yemen'deki Huşi Tevoşların Saud Arabistan'daki iki Hava Menzili'ne ve esası Nevit Yetkallarına hücum kuranını öne sürmeyle bir vakitte Saud Arabistan'ı Dammam'daki Şah Fakht Halkara Hava Menzili'ne hücum kuranın onu ayan etti. Riyad Aviyatçı Kuramasının baş müdürlüğü ziyanın anıklanmağa ve hopsuzluk barlığının devam ediyenini aytti. Yönü adın pidaları ya da ziyanın meçhörü var da cikmecik malumat vermedi. Saud Arabistan'ın yolaşılınakı koalitçanın beyanatına göre Saud Arabistan'ın hava kuranış güçleri Gündoğur Sevdim üstüne uçurmasız hava uluğunu anıkladı ve yok etti.

0: Türkiýanyň Ses Radyosynyň türkmen diline kakaý berilişine habarlary dinleýärsiňiz.
1: Türkiye, Müsür, Pakistan ve Saud Arabistan'ı birlikteki beyanatta Husilerin hücumlarını yağlardılar. Dört yurtun varat bolan re topori hücumların neticeleri için Husilerin doğru cevapkaya çerçekecektiğini ilan ettiler. Türkiye, Pakistan, Saud Arabistan'ı ve Müsür birlikte belen beyanatlarına Saud Arabistan'a karşı devam ediyen Husi hücumlarını, şol sanı Riyad'daki Şah Halid Xalqara meydanına karşı kurulan ölüm hukuklu hücumunu yağlardılar. Dört yurtdan ibaret bolan re toparının yeşemi günü beren beyanatında Kucumbarın atıda ilatın ölümüne ve yaralanmağına, şeylik emrayet infrastrukturatına ve detkalarına ziyan yetirmeline siyap bulanlığa aydılıyar ve bunun halkarı kuğunun açan düzgün bodulması notalıyar. Beyanatta Kucumbarın Saud Arabistan'ın öde ihtiyarlarının ve teritoriyal bütövlüğünün ağır bodulmağı ve şeylik hem yurdun hoopsuzluğuna, durnukluğuna ve rayetlerin canına gönden hoopu hoop salyanına aydılıyar. Saud Arabistan'a aydaşıklarını bildiren uyurtlar, hücumlara karşı durmak, hoop çeşmelerini saklamak ve şuna mengdeş hücumların kaytalanmağının önünü almak için Riyad hükümetinin Birleşen Milletler Kurumatının düzgünnamesi ve halkara kuğunun çayaklarını erçek ehli kanunu edinmelerini doğru kollayanıklarını məlum ettiler. Beyanatta Huşuların hücumlarının neticeleri ve sevdiğin ve halkara para açılığına ve hupsuzluğuna hup salayan istenmek mümkün olan vakalar için doğru cevap çektiği aydılıyar. Rey toparı

Salam, hormatly radio dinleyicileri. Bu edekke sunot durulgamız doğunluk yurdumuz özüg samolar. Bu hekaya bir neçe intelligensiya vekillerinin kizecek bir topar dörüdüp, sade şertlerde ilkinci ädime eden gününün başlanyar. Şolgun toprağa taşlanan tohum, vaqtın geçmörün Türkistan'ın en kadimi ve köklü sahnalarının birine öğürler. Şun tüde bu sahnanın nehili dörenliğini ve nehili ösüp kämilleşenliğini gurrun berer. Onu getbeşimize hoş geldiniz. Bir 1913 yılı Daşkentte bir dörücülük toparı peyda olyar. Turan. Onu esahtandıran bolsa ciddizm hareketinin öngde varcı vekili Abdullah Ablonidir. Onun yanına Munavvar Qari Abdurreşit Hanov yali taraftarlar hem bolyar. Bu, Türkistan'ın ilkinci milli teatr topordur. 1914 yılın 25 fevralına Daşkent'in Kalizey binası tomoşaçılardan doğuldu. Sahnada Mahmud Hoca Behbudi'nin kalımından çıkan Pederkuş adlı eseri koyuldu. Bu soğutuz ve bay adımın bilime Ahmet Bermenliği sebebi öz oğlunu kanhorluğa alıp baran vakadını beyan ediyen hikayedir. Başkesbi Avloni'nin özü yerine yetiriyar. Rejissorluk kursusunda bolsa Azerbaycan sunot işgari Aliasker Askerov oturyar. Şol gece sahna Dingavar teatr eserine del eytem konsert ve gülkülü sahna çıkışlarına hem yer veriyar. Bu ilkinci uçkun yılların doğamına barha ulalyar. Toy, Bahtıl Giyo, Aklavcılık Anfatme ve Mazzome Hatın Yali eserler birin birin repertuara girdiler. Azerbaycan sunot işgarlarının Daşkent'te eden taparları iki halkın tiyatro sunotunu birbirine hat yakınlaştırıyor. 1917 yılda büyük anıklaptan son bu kicecek topar enni devlet tiyatro hükmüne kavul ediliyor. Bir neçe yıl son Daşkent'te başka bir tiyatro toparı hem sahna çıkar. Karl Marx toparı. Şol yıllarda rejissör Manon Uygur hem özbek drama teatrını dürüdüyar ve yaş dekinleri öz tögrüğünü cemleyar. Topar 10 yılın doğamında savarlı zehmetle ötüyar ve kemilleşyar. 1929 yılda bu toplanan tecrübe ve dürücülük mirası resmi bir cemiyetin aslında birleştiriliyar. Özbek devlet drama teatrı dürüdüyar. 2 yıl son 1931 yılda teatr Daşkent'te kimişelik ocağını iyi olyar ve Beyk Şahir Hamza'nın adını götürüp başlayar. 1933 yılda olsa teatr akademiki diyen derece iyi olyar. 20. asırın ortalarına koloy sahna ulu özgörüşlerin doğruna giriyar. Teatrlara inni devlet tarafından kollu berliyar. Bu kollu tehniki ötüş ve künarmenleri tayarlamak vaatta mühküm binyadi dörüdüyar. 1945 yılda Daşkent'te teatr institutu dörüdülüyar. Bu okucayı gelecekki nesil sunot işgarlarının tayarlanan esasi merkezlerinin birine öğürlüyar. İkinci Jahan Urush yıllarına köp sana aktörler ve rejissörler fronta gidiyar. Muna qaramazdan sahna dımmazlı üçün görüşmeni devam ettiriyar. Hutshu qiyin dövrde rejissör Manon Uygur'un zehmetiyle özbek milli teatr estetikasının esasları kemale geliyar. Emma devletin huvanarlığı bir taraftan qollu bolsa, beylik taraftan belli bir bahanı hem talep ediyar. Cemiyetçilik ve siyasi güdüçülük dürücülük alatlığını yığı-yığıdan çeklendiriyar. Ene şeyli şartlarda 1976 yılda Daşkent'te adatı bolmadık bir başlangıç yüze çıkar. Ilham teatri. Onun esas enerjisi Marx qaydamaqdır. Bu teatr Sovet hayonnaqı ilkinci qarasız saqların biri bolmaq ayrıtinana ee olyar. Ol resmi çayakların daşına hareket edip, tehtiz karşılığın ve başkaca medeni karayışın ocağı hükmününe yüze çıkar. 1991 yılda özüktan karasızlığına iyi olandan son, sahna sunuotu hem tehtil karalmağa başlanyar. Tiyatrlar öz milli şahsiyetlerini tehtiden açıp başlayar. Repertuarlarda özük tarihine ve medeniyetine değişik eserler öne çıkar. Sahnalaştırılan eserlerin dili bolsa barqa özök diline geçer. Hukuk yağdayları tärden keskittinyar. Maliyeleştiriş ulgamı kämilleştirilyar. Repertuar siyasi hat erkin hasiyete iye bolyar.
Netijede 2001 ýylyň 21 sentýabrynda prezidentiň karary bilen teatr ählerki adyna ýa bolýar. Özbek Milli Akademiki Drama Teatry. Şuň bu sahna hem nutgowy eserleri hem de öz toprağynyň edebi mirasyny şolary ýokary derejeli çemeleşme bilen tomoşaçylara ýetirýär. Şiirleriň mekirlik we söýgü, Gogol'un derinçi, Shakespeare'in Gamlet ve Atella yali eserleri dünya nutgowy edebiýatynyň taýlanyp sahna çykarýar. Munun bilen birlikde Perhat ve Şirin yali öz halkynyň rowayatlary ve hekayalary hem sahna geçilýär. Zalyň 540 oturgyjy her akşam bu duşga täzelen şaýatga diýär. Täze atyrlan birlikde sahna teknologiýalary bilen hem ýakyndan tanyşýar. Sanly ýagtylandyryş ulgamlary, köp gatdakda sahna bedegleri inne teatr görkezişleriň aýrylmaz bölegine öwrülýär. Ýaş netde niýetlenen spektakllar döwrüň

cemiyetçilik metodlarını qolgoyan täze qalam eýlerini eseleri repertuara goşulýar. Sahna ýurdun çäklerinden hem çykýar. Germaniýada, Fransada we Russiýada gurulýan gastrol saparlary arkaly özbek teatr sanatynyň seti dünýä ýaýraýar. 1910-njy ýylda bir näçe inteligensiýa wekiliniň taşan şol küçijek tohumy, şuň kökleri çuňlara uzak gidýän beýik çynara öwrüldi. Sahna geçmişin miratını özünle cemlep, şol ruhatın özünle geleceğe taraf kapılarını giyinden açık saklamanı devam ettiriyar. Hormatly radio dinleyicileri, şuun sahnada Göygürün Tohumun yani Özök Milli Akademiki Drama Teatrının bir topar inteligensiya wekilinin arzuw bilen başlan yoluna şayat bolduk. Bir toqumdan başlanan bu sahna ençeme adamlaryň zähmeti, sabr taqatlygy we ihlasy bilen şu näçeni gelip ýetdi. Burun ýolunyň doganlyk ýurdumyz Özbegistana düşse, bu taryhy sahnanyň gapylarynyň içeri girip, onuň sunugat dünýäsine şaýat bolmagyny arzuw edýäris. Indiki gepleşmede görüşýänçä, hoş, sag bolun.

Efirde Türkiye Avazı Radyosu. Assalamu alaikum. Bugün 12 Oktyabr Düşenbe. Türkiye'de saat 13.30, Özbekistan'da saat 15.30. Hürmetli dinleyiciler, siz Ankara'dan İfrika uzatılırken Türkiye Avazı Radyosu'nun Özbek dilindeki gündelik dersürlerini dinleyipsiz. Dersürümüzü 16 metre 17670 kilogöz kıska tolkun canlı frarkalı dinleyipsiz. Şunindik www.trtuzbek.com ve sunu yoldaş Tursat Turt Arkalı Votes radyo kanaldan dinleyiş mümkün. Bugün dersürümüze sonki yengelikler ve Türk dünyası sahne sanatı namlı dersürünü itibarınıza havalaklamız.

Avrupa'daki Persiyası'nı rüzgâtıra almaydı. BMT, Cibuti sahilleri yakında kayık halakatta birisi 39 kişi halak buldu, 84 kişi bedarak yok oldu. Cibuti resimlerinin kıdırı kutkarı işlerinin devam ettirirken bildirdi. Cibuti sahilleri yakında yüz bergen kayık halakatta 139 kişi halak buldu, 84 kişi ise bedarak yok olgan. Birleşken Milletler Teşkilatı'nın Halkara İmigrasiya Teşkilatı yazma bayanatta Cibuti sahilleri yakında 305 kişi olup getirken kayık aktarılıp getirken malum kıldı. Bayanatta hadise akıbatı 139 kişi olarak bulgen, 84 kişi bedarak yok olgen. Cibuti resimlerinin kıdırı kutkarı işlerini devam ediyatkenliğini bildirdi ve BMT keyinroq e'lon qilgan bayonotda ag'darilgan qayiqda 9 oktyabrga Xutar kechasi emas 9 oktyabr kechasi 305 kishi bilan Jibutidan Yaman tomon yo'l olgan. Va bayonotda ushbu hodisa sharqiy yo'nalishda qayd etilgan eng ko'p odam o'limiga sabab bo'lgan qayiq halokatlardan biri ekanligini ta'kidladi. Bu xavfli migratsiya yo'nalishi orqali Afrika shohi mamlakatlardan kelgan noqonuniy migratsiyalardan Ko'rfazi yoki Qizil dengizni kesib o'tib Yaman orqali Ko'rfaz mamlakatlariga yetib borishga urinmoqda. Bayonotda fikrlariga o'rin berilgan ham BMT bosh direktorining ham Mimi Pop shunday dedi. Hech kim boshqa xavfsizlik yo'l yo'qligiga ishonmasa bunday qayiqqa chiqmoqdalar. Bu o'limlarni bu borada odatiy holdek qabul qilishimizga davom eta olmaymiz. Xavfsiz va qonuniy yo'llar hayotni saqlab qoladi deya qayd etdi. AQShda sudya davlat mablag'lari bilan Trampni qo'llab-quvvatlovchi reklamalarni to'xtatishga qaror qildi. Sudya hukumat ushbu qalam bu borada reklamalarni namoyish ettirish yoki tarqatish uchun band qilingan barcha joylar va boshqa keluvchilarni ham bekor qilishi kerakligini bildirdi. AQSh

Türkiye'nin Sesi Radyosu Dastur Ankara. Bugün Duşanbi, Miladi 2026 yılı Akdubar ayının 12'si, 1405. Koyoş yıl Mizan ayının 20'si. Assalamu alaikum aziz dostlar. Ankara'dan belli etken Özbek dilinde geçiştirişlerimizin Türkiye vakti bilen keşkurun saat 7 ila 7 yarım orası da, Afganistan vakti bilen keşkurun saat 8 yarım ila 9 orası da, Görünüş vakti bilen saat 4 ila 4 yarım orası da kısa dolkun 25 metr 11.765 kHz arkalık dinleşiniz mümkün. Bugün geçiştirişlerimiz, yangilikler, Marhamat ve Akşilik'nin hikayesi lavhası vaktimiz kolganda musiki dasturu bilen yarım saat boyunca devam etadi. Olup boru için men Abdurrahim Masumi.

0: Yangiliklar sirasi. Husiler Suudi Arabistonning Nimon qo'nalg'asini nishonga oldi. Turkiya, Misr, Pokiston va Suudi Arabiston husilarning hujumlarini qoraladi. Shamoliy Koreya Japon dengizi tomoniga ko'plab ballistik raket uchirdi. Tramp Rossiya bilan Ukraina o'rtasida enerji borasida otashkes bo'lganini e'lon qildi. Biroq Zelenskiy bu o'zi uchun yangi bir xabar ekanini bildirdi. Yangiliklar tafsilotiga o'tamiz. Husiylar Suudi Arabiston qo'nalg'alari va neft tassotlariga bo'lgan hujumlarni o'z bo'yniga oldi. Yamandagi Husiy qurollilari Suudi Arabistondagi ikki qo'nalg'a va yirik neft tassotlariga hujum uyushtirganlarini iddao qilishlari bilan bir vaqtda Suudi Arabiston davomidagi qirol Fahad xalqaro havo qo'nalg'asining hujumga uchraganini bildirdi. Mulki havochilik boshqarmasi xasoratlarni aniqlash va xavfsizlik tekshiruvlari davom etayotganini ma'lum qilib, jon yo'qotilishi yoki xasorat ko'lami haqida aniq ma'lumot bermadi. Suudi Arabiston yetakchilik qilgan e'tilofning bildirishicha, Suudi havo mudofa kuchlari sharq viloyat fazosida bir uchuvchisiz uchoq daruni ham aniqlab uni yo'q qilgan. Turkiya, Misr, Suudi Arabiston husilarning hujumlarini qoraladi. Turkiya, Misr, Pokiston va Suudi Arabiston Riyozdagi qirol Xolid xalqaro havo qo'nalg'asiga uyushtirilgan va jon talafotiga sabab bo'lgan hujumlari qolaversa, husilarning qirollikka qaratilgan hujumlarini birgalikda qoraladilar. R4 guruhi chavkotida berilgan bayonotda mazkur hujumlar tinch aholining o'limi va yaralanishga olib kelgani, shuningdek mulki ost qurilmaga xasorat yetkazgani qayd etildi. Bu hujumlarni Suudi Arabistonning hokimiyati va xalqaro huquqning buzilishi deb baholagan ulkalar mintaqaviy barqarorlikni xavf ostiga qoldiruvchi xavfli darajada keskinlik keltirishi haqida ogohlantirdi. Isroil uchuvchisiz uchog'i hujumida G'azzaning janubida 3 falastinlik halok bo'ldi. Sog'liqni saqlash manbalariga ko'ra, G'azzaning janubidagi Nosir kasalxonasi yaqinida uyushtirilgan Isroil uchuvchisiz uchog'i hujumida 3 falastinlik hayotdan ko'z yumdi va ko'plab kishi yaralandi. Voqea shohidlari hujumning Xon Yunusda badarg'a bo'lgan falastinliklar mushtarak yon telefon charj qilish nuqtasi sifatida ishlatgan bir chodarni nishonga olganini bildirdi. Bu hujum Falastin mintaqasidagi hassos otashkes yana bir bor buzilishi anglatadi. Boshqa tomondan Al-Shifo kasalxonasidagi sog'liqni saqlash rasmiylari shanba kuni Isroil askarlarining Jaboliya qochqinlar kampida o't ochishi oqibatida yaralangan 6 yashar Jihod Ayod Al-Gandurning dunyodan o'tganini ma'lum qildi. Shamoliy Koreya Japon dengizi tomoniga ko'plab ballistik raket uchirdi. Janubiy Koreya ordusi Shamoliy Koreyaning Japon dengizi deb ham ataladigan Sharq dengizi tomoniga ko'plab ballistik raket uchirgani va bu hodisaning mintaqadagi keskinlikni kuchaytirganini bildirdi. Qurolli kuchlar boshlig'i mahalliy vaqt bilan soat 9'dan 20 daqiqa o'tganda Pyongyang mintaqasidan otilgan ushbu raketlarni aniqlaganliklarini va ularning 900 kilometrdan ortiq masofani bosib o'tganini ma'lum qildi. Seul hukumati hozir boshliq vaziyati tizimini saqlab qolgan holatda nazorat ishlarini kuchaytirgani hamda Amerika va Yapon bilan istixborot almashuv olib borganini bildirdi. Tramp Rossiya bilan Ukraina o'rtasida enerji otashkesini e'lon qildi. Zelenskiy esa bu vaziyatdan xabari yo'qligini bildirdi. Amerika Qo'shma Davlatlari davlat boshlig'i Donald Tramp Rossiya bilan Ukrainaning bir-birlarining enerji ost qurilmasiga qaratilgan hujumlarni darhol to'xtatish borasida qaror olganini e'lon qildi. Ammo Ukraina jamur boshlig'i Volodymyr Zelenskiy bu e'lonning o'zi uchun yangi bir ma'lumot ekanini ma'lum qildi. Tramp Truth Social platforma orqali tarqatgan bayonotiga tayanib, har ikki tomon ham enerji sohasidagi ushbu otashkesni qabul qilganini izhor qildi. Biroq mavzu borasida qo'shimcha tafsilot bermadi. Zelenskiy Axios'ga bergan bayonotida Moskvaning Ukrayning enerji ost qurilmasiga qaratilgan hujumlarni to'xtatgan taqdirda Ukrayning ham Rossiyaning markazlariga bo'lgan hujumlarni to'xtatishga tayyor ekanini aytdi. Hurmatli do'stlar, siz bugungi yangiliklar bilan tanishdingiz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعت صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اودی رادیو گلاس ترکیه.
0: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووس ده ترکیه.
8: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
9: Юфлет Зари и Туркия.
10: 这里是 土耳其 之声广播电台.
5: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
11: ده ترکیه غنگ رادیو ده.
12: خصوم ترکیه ای زین رادیو گیانه.
13: اترشی رادیو صدبوری ترکیه سخما.
14: اوادا ترکیه اونو رادیو سر.
15: اینج رادیو وچه ترکیه.
16: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия овозы.
14: Гитлеяр Тюркияның теки радиосы.
9: Е садай Тюркия.
18: Аңлаватқаныңла Тюркия овозы радиосы.
17: Эво ифонетис Тюркия.
6: Овди радио глас Тюркия.
19: Гидар реди амурия Тюркия.
20: Ини адала радио суара Тюркия.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Este radio voz de Turkiye.
22: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Turkiye.
15: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
16: It Turkiye hangia radio ya.
6: Ovde radio glas Turkiye.
5: Turkiye une radio sa.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

Marhamat va yaxshilikning hikoyasi. Bir davlat an'anasi va madaniyatidan ijtimoiy davlatga mehribonlik ko'prigi. Asrlar bo'yi Osmonlining vaqf nomalarida naqsha kabi bezalgan u tengsiz marhamat 1923 yilda yangi bir tong bilan jamhuriyatning e'loni orqali yanada nuhodiroq, tashkilotiroq va yanada kuchliroq bir huviyatga ega bo'ldi. Bu ulkan o'zgarish kesilib ajralish emas, aksincha qadim bir daryoning yanada kengroq bir sohaga qo'yilishi edi. Jamhuriyatning dastlabki yillari faqatgina bir

Dasturumuz yakunlarken yine bir bor yangilikler xulosalarını hizmetinizde takdim etemem. Husiler Suudi Arabistan'ın imam konalgasını nişanını aldı. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan husilerinin hücumlarını karaladı. Şamalı Koreya, Japon denizi tamamıyla köplab balistik roket uçurdu. Trump, Rusya bilen Ukrayna ortasında enerji borasında ateşkes bölgenini elan kıldı. Ama zannas ki bu özü üçün

0: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin sesi sizlerle.
1: Türk dünyasının medeniyet hazineleri.

Efirda Türkiye Avaz Radyosu. Assalomu alaykum. Bugun 13 oktyabr seshanba. Türkiye'de saat 13:30, O'zbekistonda saat 15:30. Hurmatli dinlovchilar, siz Ankara'dan efirga uzatilayotgan Türkiye Avaz Radyosu'nun o'zbek tilidagi kundalik dasturini tinglayapsiz. Dasturimizni 16 metr 17670 kHz qisqa to'lqin jonli efirdan tinglayapsiz. Shuningdek www.trtuzbek.com va sun'iy yo'ldosh turksat.ua orqali Vodyest radio kanaldan tinglashingiz mumkin. Bugun dasturimizda so'nggi yangiliklar va turk dunyosining Shamchiroqlari nomli dasturni e'tiboringizga havola qilamiz. Studiyada men Nargiz Otaxonova.

0: Türk dünyası şamçıroqları deb nomlangan dasturimizning bugungi soni mana shulardan iborat. Mazkur dastur xalqaro munosabatlar sohasida falsafa doktori Jamil Duachipek tomonidan tayyorlandi.
1: Turk dunyosining shamchiroqlari.

0: Firda Türkiye Ovası.
1: Gitleyer Türkiye'nin teki radyosu.
2: Ye Sıday Türkiye.
3: Anlavatın ola Türkiye Avazı Radyosu.
4: Edo İfonetis Türkiye.
5: Oldi Radyo Glas Türkiye.
6: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
7: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
9: Este radio voz de Turkiye.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
11: Zboru wa glasot na Turkiye.
12: Efirde Turkiye ovoz radio.
13: It Turkiye hangia radio ya.
5: Oldu radio glas Turkiye.
14: Turkiye une radiosu.
5: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

Türkiye'nin sesli radyosu Dastur Ankara. Bugün Seyşembi, miladi 2026 yıl Oktober ayının 13'sü, 1405. Koyaş İlmizon ayının 21'sü. Assalamu alaikum aziz dostlar. Ankara'dan beriletken Özbek dilindeki eşitirişlerimizin Türkiye vakti bilen keşkurun saat 7 ila

Yangiliklar sirasi. Turkiya Cumhurbaşığı Erdoğan Husi malişalarının Riyoz Konalgası'na kılgan hücumlarını koraladı. Zelenski ateşkes elonidan keyin Rusiyani barq santroliga urush bilan aybladi. Birleşken Milletler Teşkilatı'nın jahon kambag'allik ko'rsatkichi ilk bor ko'paygan 1.2 milyard kişiye yetgan. Trump Shimoliy Koreya rahbari kim bilan uchrashishi mumkinligiga ishora qildi. Yangiliklar tafsilotiga o'tamiz. Cumhurbaşı Erdoğan Husi malişalarının Riyoz Konalgası'na uyuşturgan hücumunu karaladı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşı Recep Tayyip Erdoğan Husi malişalarının Riyoz'daki Kral Halit Halkaro Konalgası'na kılgan ve John Ikotilişi'ne sebep bulgan hücumlarını karaladı. Dushanbe günü ötkazilgan kabine yığınıdan keyin bayonot bergan Erdoğan, ular orasida u paytda umrada bulganlar ham bor bulgan qurbonlarının ailelerine öz qayg'udoshligini bildirdi. Türkiye'nin hukuk ve insiyonatını nazardan çıkargan ushbu hücumlar karşısında Suudi Arabistan'ın yönüde ikenliğini takitlegan Erdoğan, tuknaşu ülkeleri Lübnan'dan Yaman ve İrongacha kengayib borganidan ogohlantirib bütün mintaqa bo'ylab tinchlik ve barqarorlik chaqirig'i qildi. Suudi Arabistan hücumlardan keyin Riyoz qonalg'asini yopish qarorini uzaytirdi. Suudi Arabistan Husi malishalari tomonidan qilingan ko'plab hujumlardan keyin Riyozdagi Qirol Xolid xalqaro qonaqlasidagi amaliyotlarni to'xtatib turish muddatini uzaytirdi. Mulkiy havochilik bosh idorasi uchishlarining to'xtatilishi qonalg'a tassotlarining xavfsizligi va amaliyoti tayyorgarligini tasdiqlash imkoniyatini berishini bildirdi. Berilgan ma'lumotlarga ko'ra kuniga taxminan 700 uchishga ta'sir qilgan ushbu cheklov 17 oktyabr Turkiya vaqti bilan kechalab 12 gacha uzaytirildi. Zelenskiy otashkes e'lonidan keyin Rusiyani barq santroliga urush bilan aybladi. Ukraina davlat boshlig'i Vladimir Zelenskiy Amerika Qo'shma Davlatlari davlat boshlig'i Donald Trumpning enerji oz tuzilmalariga qaratilgan otashkesni bildirganidan keyin Rusiyani Xarkovdagi bir barq santroliga urush bilan aybladi. Ukraining ushbu taklifni qo'llab-quvvatlaganini bildirgan Zelenskiy Moskvaning enerji oz tuzilmalariga qarshi hujumlarni to'xtatishni qabul qilganiga doir hali hech qanday dalili ko'rmaganlarini ifoda etdi. Trump yakshanba kuni qilgan bayonotida Rusiya va Ukrainaning bu kabi hujumlarni to'xtatish bo'yicha kelishganini bildirgan edi. Biroq Kremlin bu kelishuvni tasdiqlamadi. Trump Shimoliy Koreya rahbari kim bilan uchrashishi mumkinligiga ishora qildi. Amerika Qo'shma Davlatlari davlat boshlig'i Donald Trump rejalashtirilgan Osiyo safari jarayonida Shimoliy Koreya rahbari Kim Jong Un bilan uchrashishi mumkinligini aytdi. U qo'yda bayonot bergan Trump bu uchrashuvning mumkinligini ta'kidlab, kim bilan yaxshi munosabatda ekanliklarini tilga oldi. Ikki rahbar Trumpning birinchi jamhurboshlig'i davrida Shimoliy Koreya atom qurol dasturi bo'yicha tarixiy ahamiyatga ega ko'plab yig'in o'tkazgan edilar. Birlashgan Millatlar Tashkilotining jahon kambag'allik ko'rsatkichi 2010 yildan beri ilk bor ko'paydi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining jahon kambag'allik ko'rsatkichi yo'lga qo'yilgan 2010 yildan beri ilk bor yuksalishga o'tdi. Ushbu o'zgarish bilan birga dunyo bo'ylab og'ir kambag'allik panjasidagi aholi soni 1.2 milliard kishiga yetdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti rivojlanish programmi UNDP bilan Oxford kambag'allik va insoniy rivojlanish tashabbusining hamkorligida tayyorlagan raportga ko'ra, haddan tashqari kambag'allik bilan kurashayotgan insonlar soni faqat bir yil ichida 51.5 million kishi ko'paydi. Bu voqeadan eng og'ir sadamani yana bolalar ko'rdi. Jabr ko'rgan aholining yarmidan ko'pini tashkil qilgan bolalar ochlik ta'lim

Falastin'in ilkleri ve Yaşır'ın hikayeleri. Dünyanı kezgen Falastinlikler. Falastin coğrafyasında çıkan insanlar yollarını yalnız basıp ötmediler. Borgan yerlerden bilim taşıdılar. Bu bilimini özgertirdiler ve yine öz topraklarına kaytarıp alıp geldiler. Aldığınızda bir haritanı koyganınızda Falastin Orta Yer Denizi'nin şark sahiliğe kurulgan stratejik bir çorraha sıfatı da görünadı. Bırak Falastin'in hikayesi haritadaki bu ürünüde göre juda kengroqdir. Asırlar davomida bu topraklarda ciddi ve devamlı hareketlilik yüz verdi. İnsanlar Baytul Muqaddas'a geldiler, Baytul Muqaddas'tan gittiler. Gaza ve sahil boyu şehirlerden hareketlenen korvanlar mal taşıdı. Nablusluk savdogarlar mantaqaviy savdo tarmoqlarini to'qidilar. Haj yo'llari, saroylar manziliga to'xtashgohlar va bandarlar bir-biri bilan butunlashdi. Ayniqsa mamluklar davrida G'azzaning shimolidagi asosiy yo'l ustida qurilgan ko'priklar va manzil to'xtashgohlari Falastinning Misr bilan Suriya o'rtasidagi qatnov va bog'lanish tarmog'idagi asosiy rolini aniq ko'rsatadi. Ana shu nuqtada to'xtab boqish kerak. Insonlar bir shahardan boshqa bir shaharga borishda yonlarida yolg'iz o'z buyumlarini olib yuradilarmi yoki bu yo'llar ayni vaqtda bilim tashuvchi ulkan bir tizimmi edi. Ushbu harakat tarmog'ining markazida har doim Baytul Muqaddas turar edi. Bu shahar o'zida saqlagan muqaddasligi tufayli faqat ziyoratchilarni o'ziga jalb qilib qolmasdan sharq bilan g'arb o'rtasida ko'p qatlamli inson ketib kelishi yuz berdi. Musulmon va Isaviy hojilar, savdogarlar, tabiblar, olimlar va hokimlar turli yo'llar orqali Falastinga yetib bordilar. Bu yo'llar ba'zan Baytul Muqaddasga to'g'ridan-to'g'ri, ba'zan G'azza yo Al-Xalilga, ba'zan Damashq va Qohirani bir-biriga bog'lagan asosiy tomonlarga chiqar edi. Shu sababdan Falastindagi yo'llar xaritada chizilgan xatlardan iborat emas edi. Bir xabarning boshqa bir jo'rofiga yetib borishi, bir ishlab chiqarish uslubining boshqa bir bozorga o'tishi yoda bir tabobat formulining boshqa bir tabib qo'llanilishiga bog'lanishi bu jonli tarmoq tufayli amalga oshdi. Falastinning yo'llari jo'grafiya kabi zihin va xotiralarning ham yo'llari bo'ldi. Bu tarmoq yetkazgan eng ko'zga ko'rinar simolardan biri 10-asrda Baytul Muqaddasda tug'ilgan Shamsiddin al-Muqaddasidir. Oti ham tug'ilgan toprog'i bilan muhrlangan al-Muqaddasi, ya'ni Baytul Muqaddaslik 945-946 yillarda Baytul Muqaddasda dunyoga kelgan Muqaddasi. Jo'grafiyani faqat sayr-sayohat qilib ko'riladigan joy sifatida qabul qilmadi. Islom dunyosining katta qismini kezib kuzatuvlarini tahlili bir uslubda qaytga oldi. Uni o'z davridan uzoqroqqa chiqargan asosiy qarashi shaharlarni yolg'iz otlari bilan emas, bozorlari, iqtisodiy mahsulotlari, o'lchovlari, pullari, mahalliy an'analari va ijtimoiy tuzilishi bilan birga qo'lga olishi edi. Shoh asari Ahsan al-Taqosim fi ma'rifat al-aqolim quruqgina bir jo'grafiya kitobi bo'lishdan 10-asr dunyosini barcha borlig'i va injaliklari bilan tasvirlab beruvchi bir bashariy jo'grafiya hujjatidir. Bu yerda yuzma-yuz kelgan tarixiy haqiqat juda aniqdir. Baytul Muqaddas asrlar davomida turli jo'grafiyalardan bo'lgan insonlar ko'z tikkan muqaddas bir markaz bo'lgan bir paytda Baytul Muqaddasdan ko'kalgan bir zihin ham dunyoga nazar tashlab, uni tadqiq qilib, yozib qoldirar edi. Falastinning bilim tarmog'ini faqat sayyohlar va jo'rofiya shinoslar to'qimadilar. Savdogarlar ham bu jarayonning eng ta'sirli tashuvchilaridan edi. Ayniqsa Nablus o'z vaziyati jihatidan turli savdo yo'llari tutashgan asosiy markazlardan biri edi. Osmonli davri qaydlari Nabluslik savdogarlarning Yafa, Hayfa, Akko va G'azza kabi bandar shaharlarida

kaldırdım. Çay içtiğin bardağı rafa sakladım. Giydiğin ne varsa bir bir katladım. Bir damla yaş düştü.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Of the Radio Glass.